Alışmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin? İçmez miydin?

Sensiz hayat yerin dibine bas. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksan. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?

Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklısın.

sırrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.

kanadında, merhameti göklerin acısında, kayıp sevdanın yükleri. Deli bir kor gördüm, yandım o kadar, baka kaldım, ardından geçse de yıllar.

Merhameti göklerin acısında, kayıp sevdanın yükleri deli bir kor. Gördüm yandım o kadar baka kaldım, ardından geçse de yıllar.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

Yoksan yokum, senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni nesillerin önüne çok farklı kahraman tipleri konduğunu görüyoruz. Gerçek kahramanlar üretenlerdir. Fikir olarak sanatta nerede olursa olsun, yani sadece sanayiyi kastetmiyorum. Tarımda, hizmetlerde, kültürde, sanatta, yazılımda, hangi alanda olursa olsun, alın teri dökenler, emek harcayanlardır, gerçek kahramanlardır dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jetle Loretta isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. Sakarya merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
3: Spor.
2: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, Euro 55 lira 70 kuruş, Sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, 1 Bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldızalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldızalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

Ünie FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz uniefm.tr.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
2: 5 numara. Benim hatam mı bu da
1: benim hatam mı? 4 numarada Can Demir, gel dedim geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğur hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manavayaz. Ayaz Manavı. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bakanlıktan gıdada ifşa, 21 üründe hile tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü saha denetimlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde açıklanan güncel kamuoyu duyurusunda, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürün içeriğini değiştiren 21 hileli ürün tek tek listelendi. Denetim kapsamındaki laboratuvar analizleri, kırmızı etten kıymaya, natürel sızma zeytinyağından, süzme çiçek balına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer sarsıntısı saat 10.40'ta kaydedildi. AFAD analizlerinde depremin 7,39 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Sarsıntı Şanlıurfa il merkezinin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman genelinde de doğrudan hissedildi. Deprem esnasında panik yaşayan çok sayıda vatandaş caddeler ile parklarda beklemeye başladı. Trabzon'da heyelan sonrası acı haber geldi. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kentte etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında Ali Turhal'ın komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaptığı sırada toprak yığınının altında kaldığı bildirildi. Turgutlu'daki saldırıda 2 Bayburtlu öğrenci yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Bayburtlu 2 lise öğrencisinin tedavisi sürüyor. Saldırıda yaralanan Irmak Oğul ve Mustafa Koçyiğit'in hastanede tedavi altına alındığı, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Silahlı saldırı sırasında yaralanan lise öğrencileri Irmak Oğul ve Mustafa Koçyiğit olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta köy okulunda yapay zeka ve bilim atölyesi. Bayburt Top Öğrenci Ortaokulu'nda Geleceğin Mucitleri Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler projesi kapsamında bilim ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında kurulan atölyelerde öğrenciler yapay zeka uygulamaları ve deney temelli bilimsel çalışmalarla bir araya geldi. Etkinliklerde öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalı çalışmalara katılması sağlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temeyinde güzel bir cuma gününde, haftanın son çalışma gününde birlikteliğimiz başladı. Evet, haftayı noktalıyoruz. Cuma gününün enerjisiyle yine yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Balamir Yıldız Instagram adresim, mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz Instagram adresim üzerinden. Vakit kaybetmeyelim, programa başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, güzel bir cuma gününde hadi biraz ilişkilere bakalım. Ayrılık, evet ayrılıklar. Ayrılık kaygısının iki türü var. Aslında birincisi ilişkinin içindeyken yaşanıyor. Yani ilişkinizin bitebileceği ihtimaline karşı yaşadığınız duygu bunlar. İkinci türü ise ayrılıktan sonra ortaya çıkıyor. Her iki durumda da yaşadığınız kaygılar aslında yaşam kalitenizi etkiliyor. Olaylara objektif bakma yetinizi de yok ediyor. Bununla nasıl baş edeceğiz? Bir kere yaşadığınız şeye uzaktan ve objektif bakmayı bir denemeniz gerekiyor. Kaygınızın somut bir sebebi var mı, yoksa asılsız korkular mı sizi bu hale getirdi diye böyle bir duygularınızı tartmanız lazım ya

olan kaygıda peki ne olacak? Nasıl başa çıkacağız? Bir ilişkiyi kaybetmenin yasını tutmanın normal olduğunu bir kere kabul edin. Günlük rutinlerinizde de devam edin. Belki bazılarını değiştirebilirsiniz. Denemek istediğiniz ama ilişkinin içindeyken vakit bulamadığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz. Bazen en iyi yöntem, yine söylüyorum, profesyonel yardım almaktır. Bir terapiste uğrayabilirsiniz. Bu da önemli.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Anlamadım hiç tek bir kelam.

sen kıyamet. Gerçek arkadaşlıklar ne kadar sürer? Bir ömür sürer, değil mi? Uzun süreli arkadaşlıklar zamanla derinleşen ve değer kazanan ilişkilerdir. Bu ilişkileri tabii daha eğlenceli hale getirmek için birkaç yöntem var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela yeni deneyimler paylaşmak önemli. Arkadaşlığınızı canlandırmak ve daha eğlenceli hale getirmek için birlikte yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Mesela birlikte yeni bir hobiyi keşfedebilirsiniz. Farklı bir spor dalını denemek veya bir sanat etkinliğine katılmak gibi aktiviteler sizi yakınlaştırabilir. Benim mesela hiç yapmayacağım ve yapmadığım bir etkinlik kamp atmak, tabiri caizse. Kampa çıktık mesela geçen gün arkadaşlarla. Acayip eğlendim. Çok keyifliymiş, çok ön yargılıymışım. Mesela bu benim arkadaşlığımı biraz daha ilerletti. Daha samimi, daha sıcak, daha eğlenceli bir hale getirdi. Geleneksel ritüeller oluşturabilirsiniz arkadaşlıklarınızda. Özel günlerde veya belirli zamanlarda bir araya gelerek ortak ritüeller oluşturabilirsiniz. Sürprizler yapabilirsiniz ki bu çok önemli. Eşler bile bence kendi aralarında bu sürprizlere her zaman yer vermeli. Ortak ilgi alanları bulup açık iletişim kurarak ilişkinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz ve geçmişi hatırlayarak, geleceği planlayarak da geçmişteki güzel anılarınızı konuşarak gelecekte de neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz yakın arkadaşınızla.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: de acılarım.
1: Çoğu zaman resetlenmemiz gerekiyor artık. Eskiden ara ara resetlenmek lazım derdim ama artık hemen hemen her gün resetlenmemiz lazım. Kafayı resetlemeye gerçekten ihtiyacımız var artık. İnsanların kötülüklerinden, yalanlarından, dolanlarından öyle mutsuz, öyle umutsuzum ki nasıl ara verip yeniden başlamak için enerji toparlarım diyenler bir liste hazırlamışlar. Bazılarını belki de size yarar diye söylemek istiyorum. Mesela yürümek. Evet, sadece yürümek. Ya da yaz aylarında olduğumuza göre tabii ki kıyıdan uzaklara değil belki ama kıyıya paralel uzun uzun yüzmek. Araba yıkamak. Evet, erkek aktivitesi gibi görünse de kadınlara da çok iyi geliyormuş araba yıkamak. Bir erkek aktivitesi daha, halı saha maçı yapmak. Yalnız başına seyahate çıkmak. Nereye gideceğinize yolda karar vermek. Aynı Sıla'nın kafa şarkısında kafa nereye biz oraya dediği gibi. Yer değiştirmek her zaman iyi gelir. Çekmece dolap düzenlemek, bir süredir giymediğiniz ne varsa ayırıp vermek, hafiflemek, iyi bir film izlemek, telefonu en önemlisi, sosyal medyayı tamamen kapatmak. Sanırım bu en sonuncusu tam isabet olur.

0: etti.
1: Yoğun hayatlarımıza rağmen arkadaşlıkları sürdürmek zor olabiliyor değil mi? Ancak bilimsel çalışmalar sosyal sağlığımızı korumak ve geliştirmek için arkadaşlıklara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Arkadaşlıkları otopilot alarak sosyal bağlarımızı nasıl güçlendirebileceğimiz hakkında bazı ipuçlarım var sizlere. Uzmanlar arkadaşlarla daha iyi iletişim kurmak için bu alışkanlıkları edinmenin faydalı olduğunu belirtiyorlar. Mesela planlanmış düzenli buluşmalar. Bence ilişkilerde de böyle olmalı. Yani ayda bir kere şuraya gitmeliyiz, yemek yemeliyiz. İşte kahvaltıya çıkmalıyız. Ayda bir kere güzel bir akşam yemeği yemeliyiz dışarıda gibi bir takım düzenli planlanmış buluşmalar ayarlanmalı diye düşünüyorum. Haftalık aramalar veya mesajlar da önemli tabii. Yüzde görüşmeler en iyisi olsa da düzenli telefon görüşmeleri veya mesajlaşmalar da anlamlı olabilir. Hatırlatıcılar da önemli tabii. Düşük teknoloji bir seçenek olarak arkadaşlarınıza ulaşmanızı hatırlatacak notları banyo aynası gibi görebileceğiniz yerlere yapıştırmak, evet, önemli olabilir. İnsanla kesin.

0: spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor. Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Efendim, çaycı mısınız, kahveci misiniz? Ben tabii ki çaycıyım. Beni bilen bilir, her zaman söylüyorum. Ama günlük çay tüketimi birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmiş olabilir. Peki aslında günde kaç bardak çay içmek idealdir? Hani çok fazla kahve içtiğinizde işte kalp çarpıntısı yapabilir. Dikkat edin. Azı karar çoğu zarar diyorum ya. Çay içinde aynı şey geçerli. Azı karar çoğu zarar kısmı tabii geçerli. Bu konuda genellikle önerilen miktar 2-3 bardak olarak belirtiliyormuş. Ancak herkesin tabii vücut yapısı ve alışkanlıkları farklı olduğu için bu miktarlar kişiden kişiye değişebilir. Çayın tüketim miktarı konusunda dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak tabii ki önemli. Ama şunu da bilmeliyiz ki çayın birçok faydası var. Bu faydalarından bahsetmek istiyorum size. Mesela bunlardan bir tanesi antioksidan deposu. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücutta birçok fayda sağlıyor. Bunun dışında sindirim sistemini düzenliyor. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bazı araştırmalar düzenli çay tüketiminin metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermiş çünkü. Dikkat ve odaklanmayı arttırdığı gibi stresi de azaltıyor. Özellikle bitki çayları. İçerdikleri bitkisel bileşenler sayesinde strese azaltıcı etkilere sahiptirler. Rahatlatıcı özellikleriyle zihni de dinlendirirler ve gevşemeyi de sağlarlar. Hele içine dilimlenmiş bir limon atarsanız çay ve limon içindeki etken maddeler birleştiğinde sağlığınız için size fayda sağlayabilir.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin yakalandığını, 4'ünün arandığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu açıkladı. İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2011 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise sabah saatlerinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Spor. A Milli Futbol Takımı'nın bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketyuda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Şimdi bazen sebepsizce bir kişinin yanında ya da gittiğimiz bir mekanda kendinizi çok huzurlu ya da oldukça gergin hissedebilirsiniz, değil mi? Bunun tabii somut nedenlerinden oluşabilmesi mümkün. Ancak bazen de etrafınızda bulunan renklerin psikolojiniz üzerindeki etkilerinden de kaynaklanabilir. Bu reklamcılıkta, pazarlamada, televizyon yayıncılığında aslında çok kullanılan bir teknik. Bizler de kullanabiliriz. Mesela kırmızı. Parlak gökkuşağının en dışında oluşan kırmızı, evet, aşk ve şehvet gibi güçlü duygularla örtüşse de kan, şiddet gibi tezatlıklarla da hatırlanabiliyor. Kırmızı insanların karar mekanizmasında oldukça etkili, karar verme sürecini hızlandırıyor. Eğer ilk buluşmada partnerinizin sizden kaçarak uzaklaşmasını istemiyorsanız ve mutlaka kırmızı giymek zorundaysanız, sıcak kırmızılardan ziyade soğuk kırmızıları tercih etmeniz bir avantaj olacak. Peki ya mavi? Hepimizin sevdiği bu güzel renk. Sakinlik ve sükunetle ünlenen mavi renk aynı zamanda sadakati de sembolize ediyor. Her ne kadar mekanlarda kullanılan mavi renk depresif duyguları tetiklemeye meyilli olsa da mavi giyen kişilerin toleranslı, anlayışlı ve fedakar olduğuna dair karşı tarafa bir mesaj gidiyor. Peki sarı? Evet, en uzaktan seçilebilen renk olmasıyla ünlenen sarı göze en çok gözü yoran renklerden bir tanesi. Çok yoğun kullanımı agresyonu tetikleyebiliyor, ancak makul ölçüde ve az kullanıldığında sıcaklık ve samimiyette hissettirebiliyor. İlk buluşmada sarı tercih edecekseniz aksesuarlarınızda bu rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz, ama aşırıya kaçmamakta fayda var. Renklerde devam edeceğim birazdan. Siyah diyeceğim, beyaz diyeceğim ve mor diyeceğim. Ayrılmayın.

renklerin psikolojimiz üzerindeki etkilerinden bahsediyordum. Siyahta kalmıştım en son. Her ne kadar siyah karanlık tarafla ilişkilendirilse de dayanıklılık ve bilgelik gibi kavramları da çağrıştırıyor. Bu rengi tercih edenlerin dominant bir yapısı olduğu söylenebilir bu arada. Bu insanlar yalnızlıktan korkmaz, kendilerine yetebileceklerini de bilirler. Bir iş görüşmesine giderken klasik bir karar olduğu için de tercih edilmesi tavsiye edilmese de ilk buluşmaya giderken siyah giymenin çok da olumsuz bir etkisi olmadığını söylüyor uzmanlar. Peki ya beyaz? Evet, saflığın, temizliğin ve masumiyetin rengi beyaz. Bir ayna görevi görebilir aslında. Genellikle nazik ve alçak gönüllü bir intiba bırakırken karşımızdaki kişinin kendinde sevdiği özellikleri sizde görmesine de sebep oluyormuş. Yani aydınlığı seven temiz kişilerin tercihi oluyor bu renk. İlk buluşmalar için de oldukça uygun bir seçim olabilirmiş. Ve mor renge gelince, evet arkadaşlar, düşünsel faaliyetlerin artmasına katkıda bulunan mor renk asi ve kendine güvenen bir imaj veriyormuş aslında. Mor renge düşkün olanlar genellikle maneviyatlarına çok düşkün, duygusal ve romantik olan insanlar. Bunun yanında mor renk tabii duygusal buhranlar yaşayanların da çokça tercih ettiği bir renk. Onun da hemen altını çizeyim. Yani ilk buluşmada mor giyerseniz karşı tarafa ne kadar hassas olduğunuzun mesajını verebilirmişsiniz. Turuncu, yeşil ve kahverengiden bahsedeceğim birazdan.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Renklerin üzerimizdeki psikolojisinden bahsediyordum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Sıra turuncu renge gelmişti. Çok severim ben turuncu rengi. Enerjik, canlılık ve hayat rengiymiş turuncu renk. Tabii ki heyecan ve mutluluk veriyor. Dışa dönük olmanın avantajlarını kullanmamıza kolaylık sağlıyor. Karşı tarafa cesaret ve güven veriyor. Sıcak bir renk olmasından dolayı da ortamı yumuşatan ve ısıtan bir renk. Yani ilk buluşmada turuncu da giyebilirsiniz. Peki ya yeşil? Evet, doğanın rengi yeşil. Hayatı, doğurganlığı, gençliği, dinginliği sembolize ediyor. Karşı tarafa huzur ve güven veriyor. Güçlü bir kişilik yapısını da yansıtıyor. Yeşil sevenlerin fikirlerinden dönmeleri oldukça zor bu arada. Onu da hemen söyleyeyim. İlk buluşmada yeşil giymek sırt dayanabilecek güçlü bir yapınız olduğunun mesajını karşı tarafa veriyormuş. Sıra kahverengiye geldi. Evet, toprağın ve dostluğun rengi. Samimi, yargılamayan, güçlü ve açık bir dostluk mesajı veren kahverengi. Genellikle kalabalık ortamları tercih eden, yalnızlıktan hoşlanmayan kişilerin rengiymiş efendim kahverengi. Peki karşı tarafa nasıl bir mesaj veriyor? Dostane duyguların, dayanıklılığın, olgunluğun sinyallerini veriyormuş. Evet, son olarak pembeye bakalım isterseniz. Pembe renk en romantik renk aslında. Hayalperestliği ve neşeyi yansıtıyor. Duygulara hükmetme gücü ve sorumluluk bilincini de temsil ediyor. İlk buluşmada pembe tercih etmek karşı tarafa kolay anlaşılabilir, duygusal ve narin biri olduğunuz mesajını verebilirmiş. Duyduk, duymadık demeyin.

çok. Hayatımızda artık birçok sorun varken bir de böyle hayatımıza problem çıkaran insanlar var değil mi? Onları da hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Zira bizi strese sokan her şeyden uzak durmamız kendi fiziksel ve ruhsal sağlığımız için oldukça önemli. Sizi strese sokan, size saygı duymayan, sizi umursuyormuş gibi görünen ama umursamayan ve hiç durmadan yalan söyleyen kişileri hayatımızdan çıkartmamızda fayda var. Gelişimimizi engelleyen kişileri hayatımızdan yine çıkarmamız gerekiyorken aynı zamanda bizi kullanmaya çalışan, bizi daima kıran, yüzümüze gülüp arkamızdan dedikodu yapan ve bizi geriye götüren kişileri de hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Zira bu insanları hayatımızdan çıkarttığımızda çok daha sağlıklı düşünebilen, çok daha sağlıklı davranabilen insanlar olacağız.

0: Evet, Sezen Aksu'dan Hata dinledik ve devam ediyor birlikteliğimiz. Bol keseden atma dönemindeyiz gerçekten. Sizinle alakalı yapılan esprilere gülün mesela, kızmayın. Birileri şuna buna benzemişsin deyince tebessüm edin, sinirlenmeyin. Sizinle ilgili sarf edilen sözlerde agresifliğe de başvurmayın. Bana şunu dedi bunu dedi kavgalarını, üzülmelerini gerçekten rafa kaldırın. Yılmayın, bıkmayın. Üzülecek çok başka şeyler var. Kendinizle eğlenirseniz dünya kısa sürüleyine de olsa güzelleşir. Deneyin, kesin bilgi yayalım. Emre Altun, sonrasında veda için karşınızda olacağım.
1: Bir yerde yalnızım, bir anda ansızım. Adın gelir, kokun gelir, hatırlarsın.

0: ne ala. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Blok 3, Sebebi Yar.
7: 5 numara.
8: Benim hatam burada, benim hatam.
6: 4 numarada Can Demir, Gel Dedim Geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kim özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğur hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların nasıl listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e açıldı.
1: Duymadık dediğin devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki günlük bir hafta sonu tatili var. Herkese şimdiden keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta sonu tatili diliyorum sevdikleriyle ve ailesiyle. Pazartesi görüşmek üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşça kalın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 rezidansta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Bolamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş. Yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Burcu Güneş'in eşsiz yorumu ve etkileyici vokaliyle hayat bulan Ben Yanmam, Türkçe pop, alternatif pop ve slow pop şarkılarının olduğu listelerde yer almaya hazırlanıyor diyebiliriz. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Burcu Güneş'ten Ben Yanmam dinledik. Geldik 19 numaraya. Modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasından aldığı izlerle buluşturan Umur Doma, söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle kendi müzikal dünyasını inşa etmeye devam ediyor. Gel'le radyo ve dijital platformlarda haftalarca zirvede yer alan, ardından zorla çizgisini güçlendiren Doma, ilk stüdyo albümünün habercisi. Yeni teklisi Uyku Yok'la dinleyicisiyle buluşuyor. Evet, sözle müziği Umur Doma'ya ait olan Uyku Yok'un prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Umur Doma ve Nico Bella birlikte üstleniyor.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Melike Şahin Ölmem Ölemem dinledik. 17 numarada ise Feride Hilal Akın'dan Rüzgar'ın Kızı vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 16 numaradayız. İkilem Eyvallah da çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinmeyen hatıraları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah tabi yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak da öne çıkıyor. Başarılı çalışma bu hafta listemizde 16 numarada. Ne bir-

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gök. Ne oldu böyle dinledik. 14 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Geldik 13 numaraya. Oğuzhan Koç'un şarkısı bitti. Geçtiğimiz yazın enerjisini yakalayan, ritmik, güçlü prodüksiyon ve dillere dolanan melodisiyle birlikte gelmişti. Şarkı listemizde 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bakanlıktan gıdada ifşa, 21 üründe hile tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü saha denetimlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde açıklanan güncel kamuoyu duyurusunda, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürün içeriğini değiştiren 21 hileli ürün tek tek listelendi. Denetim kapsamındaki laboratuvar analizleri, kırmızı etten kıymaya, natürel sızma zeytinyağından, süzme çiçek balına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer sarsıntısı saat 10.40'ta kaydedildi. AFAD analizlerinde depremin 7,39 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Sarsıntı Şanlıurfa il merkezinin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman genelinde de doğrudan hissedildi. Deprem esnasında panik yaşayan çok sayıda vatandaş caddeler ile parklarda beklemeye başladı. Trabzon'da heyelan sonrası acı haber geldi. Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 50 yaşındaki Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kentte etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında Ali Turhal'ın komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaptığı sırada toprak yığınının altında kaldığı bildirildi. Turgutlu'daki saldırıda 2 Bayburtlu öğrenci yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan Bayburtlu 2 lise öğrencisinin tedavisi sürüyor. Saldırıda yaralanan Irmak Oğul ve Mustafa Koçyiğit'in hastanede tedavi altına alındığı, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Silahlı saldırı sırasında yaralanan lise öğrencileri Irmak Oğul ve Mustafa Koçyiğit, olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta köy okulunda yapay zeka ve bilim atölyesi. Bayburt Top Öğrenci Ortaokulu'nda Geleceğin Mucitleri Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler projesi kapsamında bilim ve teknoloji etkinlikleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında kurulan atölyelerde öğrenciler yapay zeka uygulamaları ve deney temelli bilimsel çalışmalarla bir araya geldi. Etkinliklerde öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalı çalışmalara katılması sağlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yazı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Düğün olsa reklamları sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Mela Bezel'den Yolda Bıraktın dinledik. 11 numaradaysa Tantaşçı Gidişat vardı. Şarkı geçen haftaki yerini 10 numaraya. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün evet yeni teklisi, sevilen teklilerinden bir tanesi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafım Olur bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya büründü diyebiliriz. Şarkı listemizde 10 numarada.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 8 numara.

0: kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
1: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
0: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
1: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
0: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi artır, başarıyı katla.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünü FM'le fark edilirsiniz.
4: Numara. 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hadise, Ara Beni dinledik. 5 numarada ise Blok 3, Sebebi Yar vardı. Şarkı bu hafta listemizde geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 4 numaraya.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numara Demircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te dinledik. 2 numaradaysa Mabel Matiz, Umrum Dışı vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. Sibel Can'ı yapıyor. Kıyamam bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.

Popüler Sondaj. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesine ilişkin bakanlıkta çalışma toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Çiftçi, Dolunay sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret tahsil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı.
2: Spor.
1: A Milli Futbol takımının bugün saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumunda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar saat 18'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandığınızda da kaybettiğinizde de geçmiş oynamıyor. Biz sadece şuna konsantre olacağız. Futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür maçları böyle büyük futbolcuların oynadığı takımlarla oynamak büyük keyif veriyor. Bu işi bunun için yapıyoruz dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nurketyu'da, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar'la yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine alınan sonuçların ardından son verildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6717 lira 69 kuruş, Amerikan doları 48 lira 93 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş, sterlin 64 lira 66 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 2 sent, bir bitcoin 84.374 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.888 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Haftanın en güzel günündeyiz. Çok güzel bir cuma gününde 90'lı yıllardan unutamadığınız en güzel şarkılarla yine güzel bir playlist hazırladık sizlere. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programında açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta Penceremden Gökyüzü ve Yıl 1993 şarkıysa Sen Benimsin.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel de aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırdım

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Bir Kelam'la 1995 yılına gittik. Sanatçının Tavla şarkısını çaldım sizlere ve yaz biterken, hatta yavaş yavaş üşümeye başlarken bir yaz bitiş şarkısı benim için. Gölgede Aynı, Denize Doğru şarkımız.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

bahçende. Ercan Saatçi Manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Retro bu çok güzel cuma gününde 90'lı yılların en keyifli şarkılarıyla devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Demet Sağroğlu'nun Kınalı Bebek albümündeyiz. Yıl 1994. Yıl 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
7: Retro devam ediyor.

Deniz Arçak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Retro'nun maalesef bu hafta da sonuna geldik. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Pazartesi günü Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
8: Yaşlılar Günü öncesi Bayburt'ta müze gezisi. Bayburt'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Memnune Evsen Huzurevi sakinlerine yönelik kültürel gezi düzenlendi. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleri Bayburt'un önemli kültürel mekanlarından Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretle yaşlı bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlandı. Bayburt ve çevresine yerel sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt il geneliyle Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bayburt Belediyesi Genç Osman Mahallesi'nde 4 arsayı satışa çıkardı. Bayburt Belediyesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Genç Osman Mahallesi sınırları içerisindeki 4 adet arsayı açık teklif usulüyle satacağını duyurdu. Belediye Meclisi'nin 10 Mart 2026 tarihli ve 132 sayılı kararı ile belediye encümeninin 11 Eylül 2026 tarihli ve 246 sayılı kararına istinaden hazırlanan satış süreci 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yürütülecek. Kavakyanı Konakyanı yolunda asfaltlama tepkisi. Bayburt'un Kavakyanı köyü ile Erzurum'un Konakyeri köyü arasında yapılan yol asfaltlama çalışması köyü sakinlerinin eleştirilerine konu oldu. Yol üzerinde yapılan uygulamanın yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, asfaltın ince serildiğini ve üzerine kalın mıcır yerine ince toz mıcır bırakıldığını ifade etti. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için sahada inceleme yapıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, kentin sağlık altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında arazi ve saha çalışmalarını başlattı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivlim liderliğindeki heyet, merkezin inşa edileceği alanda teknik değerlendirmeler gerçekleştirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
9: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
10: 5 numara.
9: 4 numarada yalın akşamüstü.
10: 4 numara.
9: Emircan İrek, geçmiş geçmişte, haftanın 3 numarası.
10: 3 numara.
11: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
9: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
10: 2 numara.
12: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
9: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO, kıyamam, haftanın 1 numarası.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr. Ben içimdeki seni

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Station reklamları sunar.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Şehrin gürültüsü sustu.

uçursun. Uçurumsun, atlasam karanlığına, adım unutulsun.

0: Kamu Spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni sever.

0: Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun.

oturup da konuşamadık seninle. Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar senin neyine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Güne FM sahnede. Kulaktan kaybolan

0: güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısın.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.

aradım, sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım, sen benim için vazgeçilmezsin.

yoksa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşklar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşklar. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi, yalan yarın.

Faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtım. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesini

hattı olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan hiç kafa

0: Oymuyor, kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi ver idamı. Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.
0: Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı.
2: Sensiz yaşam.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız ya.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hüni FM'le fark edilirsiniz. Hüni FM reklam attı 0543 360 1864. Hüni FM'le fark edilirsiniz.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark

hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: hızlı yaşadın çabuk yolunu. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey, hızlı yaşadın çabuk yoruldun.
1: Hey ne olur ne gülerim, ey ey ey, sanki taştan biriyim.

0: Yaşadı yaşadın çabuk yolunu. Sen bir gencik diyarsın ey ey ey. Hızlı yaşadın çabuk yoruldun.
1: Hey ne olur ne gülerim ey ey ey ey. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Çok düşündüm, çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklısın.

0: güvenmem hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat mı hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Elleri gider ellerimi hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime.